Adam bolsa taşviş yok butkül kahretonda Açladı gül Allah'dan son Ular gemen kul Onam köz yaş tökmesin fa

Kimga keragi bor yaralangan til? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u ham. Maylim

hayatım yaşanan sevginsiz. Seni çiroyla sevginsiz. Geçir ki beni, geçir beni. Zara çağı zor etkazgen bulsam ya nazik kalbinge. Senin çiroyla kalbinge.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Barcha xayrli bo'lsin. Yangi soat avvalda Hit FM radiosida barchani xush ko'rdik va Impuls

Do'stlardan alangali salomlar chiroyli akamga, Shirog'ofur va agar chiroyliklarni ko'rganingizda edi siz. Yo rahmat katakon. Ko'rmay ham, kuymay ham deydi. Xolos, mayli, erkak kishiga nisbatan menimcha chiroyli degan so'z ishlatilmaydi. Chiroyli

Ko'nglimda ishq, ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim. Bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, xotin-qizlar muxlislari. Bugun yana xabarimizda chiroyli mavzudan yana bitta tanlanibdi. Xo'p, yoshligimizdan aytib beradigan bo'lsam, yoshligimizda onamdan erta ayrilganmiz. Adam o'sha paytlarda tuhmat bilan kirib ketgan paytlar edi, bilan ochiqlarchi. Biz tog'na qo'llarda katta bo'lganmiz. Tog'am bizga 100 so'mdan pul berardilar. 100 so'mdan pul berardilar. Bu jonim rahmatli, o'shanda menga bitta narsani o'rgatib ketganlar. Bu jonim rahmatli aytardilar-da. Bolam erkaksan, erkaksan yonida har doim pul berilishi kerak. Pul bo'lish kerak yonida dedilar-da. Bizaga 2 so'mdan ukam bilan menga kilomizga 2 so'mdan pul berardilar. Tog'am 100 so'mdan pul berardilar. Buvim 2 so'mdan pul berardilar. Tog'am beryaptilar desam, yo'q. Sen yoningda yursin. Yig'ib yur. Yaxshi kuning bor, yomon kuning bor, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'rtalaring yurmamayoq qidirib qolsa, o'sha paytda uyalib qolmagin deb shu tarbiyani berganlar. Bu jonim rahmatli. Alhamdulillah, hozir shu tarbiyani men o'zim farzandlarimga ham beryapman. Mana qizimga ham haftalik berib qo'yaman. Mana mamma pulsanga bir haftalik qancha ishlatsang ishlatgin deyman. Ortib qolganini yig'asan deyman. Qizim xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi yig'adi pulni. Yaxshi yig'adi i hozir mana yig'ganiga yaqinda oysini ayolimni tug'ilgan kuniga adajon mana qanaqa narsa ko'rdim, shuni olib kelaylik dedi. Pulim bor, yig'ib qo'ydim dedi. Xursand bo'lib ketdim, bordi, o'sha narsani ko'rdi, oldik. Pulini men o'zim to'ladim dedi, yig'gan pulini yana dalcha yig'gan dedim dedi. Yana berib qo'ydim. Men qizimga aytaman, har doim yoningda pul bo'lsin. Yoningda pul bo'lsin, har xil vaziyat bo'ladi. O'rtalaring xuddi kelganda, sen men yomadim degan narsani bo'lmasin deyman-da, shu narsani yegin deyman. Nimadir qaqqadir borsa, o'sha qib borgin deyman. Faqat so'rab chegara doirasida. Rahmat e'tiboringiz uchun.
1: Assalomu alaykum, xormilar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Shirinni yaxshimisiz, tuzumisiz? Xayrli kech. Bugungi mavzuda to'g'ri yoritibsiz. Men o'zimni 3 o'g'lim bo'lsa, ikkitasi mana o'rtanchasi 12 yosh, eng kattasi 15 yoshda o'g'lim. Kelasi ham. Men bularni maktabiga masalan pul beraman. 20 mingdan har kunlik kelasiga 40 mingdan pul beraman. Lekin oxirgi paytlar men o'shani qaradim-da, hisob-kitob qildim, sarf-hisob qilib qarasam, men haftada, ya'ni o'sha 5 kuniga 100 ming, 100 mingdan 200 ming pul beryapman. Uni men kuniga bo'lib ham bersam bo'lardi, lekin bitta qilib beryapman. Mana mendan bu hafta endi pul so'ramaylar deyapman. Lekin o'zim ham ko'nglim to'q, pulim bo'lmay qolishi bor, bo'lishi bor, o'shani pulim bor paytida masalan o'shani bersam, o'shanga qarab bu yog'imni ham ishlataman-da. Ahamiyat bersam, o'rtancha o'g'lim o'sha 100 mingdan bergan pulimni masalan ishlatar ekan, 20 ming, 30 ming, bir xil paytda 40 ming pul masalan haftasiga pul orttirar ekan-da, yig'ar ekan. Yig'ib bilmayman endi necha pul bo'lgan, lekin normalni pul yig'ib qo'yibdi. Katta o'g'lim endi ingliz tiliga ham boradi, unga ingliz tilisiga ham beraman ortiqcha pul. Unda hech qanaqa yig'ish yo'q. 100 ming berasizmi, 20 ming berasizmi, necha pul bersangiz ham yig'mayapti. Lekin Allohga shukr, mayli, ko'zi to'q, ikkalasini ham ko'zi to'q. Chunki men bir ikki sinadim. Pul masalan o'sha tortmaga solib qo'yaman. Sanog'ini bilmaylar-ku ko'p ekan pul deb, chunki har xil pullarni tashab qo'yaman, bir simaga ham tegishmaydi. Nech pul olsa ham masalan ada 10 ming olsam maylimmi, 15 ming olsam maylimmi deb so'rab oladi. Bu degani Allohga shukur, pul berib yursam, demak pulga o'rganib bu anaqa o'g'irlik yoki boshqa narsa qilishmasa ekan-da. Men lekin to'g'risi pulga o'rgatish kerak deganda, o'ziga yetarli bo'lgan qismini berib o'rgatish kerak ekan. Undan ortig'i masalan bolani bizishi mumkin deb o'ylayman. Yana bilmadim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum. Pul mavzusiga hikoya qilib boshlangan ekan, yoshligiga qaytarkanmiz yana. 2009'dan başlayıp 2011 yıl geçe kolejde okuyken basık mektep ayıttı bize umuma pul almazdık. Çünkü mahallemizde mektep geçeceğimiz. Adam rahmetli o şey ayıttı kolejde kırganımızda. Düşen günü ertelip 12.000 pul verirdiler. 6 gün yetiş için 2.000'den. Haklısın bir hafta devamında işlet. Haklısın bir gün işlet. Lekin bir tilen pul vermeyeyim ben de geldim. Kolejde bana tedbirle basayım. O şu pulla işletirdik. Üyden başka pul vermezdiler. Bu yetişim uçluk demez. Adam yaxshi joyda ishlardilar, lekin balki siz aytganingizdek pul muomalasiga o'sha paytdan qattiq qaragan bo'lsalar kerak. Men hozir shunaqa deb sizni gaplaringizdan keyin o'ylab qarasam, rostdan ham shunaqa. Hozir kunga kelib, mana uje katta bo'ldik, 7-ta farzand, hammamiz o'z joyimizga ega bo'ldik. Balki o'sha paytdan 16 yosh, 17 yoshimizdan boshlab bizga o'rgatgan bo'lsalar kerak, lekin aniq esla olayman, maktab paytida biz pul olmasdik. Hozirgi bolaligimiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Hozir imkoni bor. Yoshlik paytidan o'qib, yoshlik paytidan o'sha siz aytganingizdek pul muomalasiga o'rganishga.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: دکوکیسه
1: آنه مفتون خانوز در ایدیوت کنده لگلوب قادیده او
0: دکوکیسه
1: خوش کمال دندن اشتمز جواب نم
2: مخین چکینه اموم هم گرمی من گرم
0: بودو گرگن سیز بچه ده مشغور بو فیلم ده بزه اوینلر ده اوینه گمز سوال جواب لر قلگم مز حتا اکشن ده هم بو فیلم حقه ده گپرگم مز
1: سیز بله سیز آنه بو فیلم ده میخم سیز گوخشه بون چلی کینت فیلم لنه کرمه ولیکن بو فیلم ده کرگم من
2: Eski,
0: güdem eskilerden mi yok? Yok, ortaça eskilerden.
1: Yok, 10 yıldan hoşken. 15 yıldan, 15 yıldan hoşken benim
0: için. Haa.
1: Şimdi eski değillerdi, 15 yıldan hoşken derken Rostan'a mı eski?
0: Ooo, cevaplar yoğulup geliyordu bu yerde.
1: Ben akoru yapmam bana bu yerde, Telegram'dan.
2: Başka, başka bunlarda koyun bir amindiler.
0: Vay!
1: Aktörler ne etsen bilas mı?
0: Yok etmeyin, ben savaldım şu aktörlerge kurdum.
1: Boş.
2: Ya bilmese gelmez.
1: Eh, hayırlaşke mecbur muz?
0: Açınarlı diş yaptı Tony Montana. Akimal John, cevaplar doğru.
1: Kavardın, ahmet dileğimiz.
0: Absuz, Kemal John.
1: Sağ olayım.
0: Sağ olayım, sağ olayım. Cüdayan maşgur film. Bana kurduyuz mu? Hiç kim top olmaydı. Desem, hama topat degendiz. Hatta min bileman bu filmde degendiz.
1: Başta bu film yok mu gendi? Kanda dur bir fakat şükürlik ruhudaki filmde böyle gendim. Lekin başka çırak iken, başka çırak iken. Lekin hali geçe bu filmde mazmunu güç Çünmeyim ben doğrusu. Kurgen
0: bu filmin mazmunu. Bu filmde asosan bilas mı? Gururunu deyip sevgiden vazgeçip ikide tamamen ham baxtsız yaşaydı. Gurur tüfeyli.
1: Hayatta kop boladı buna kası.
0: Ha şuna kadar.
1: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Hayırlı akşam.
3: Hayırlı akşam.
0: Albatta çarçaş yok.
1: Soundtrack ne iştiyiz mi?
3: Devdas filmi.
0: Ooo!
1: Devdas filmi.
0: Devdas filmi. Dev babu.
1: Filmin namını bildik. Lekin sizin nam ingizini bilmedik. İsminiz?
3: Azizbek.
1: Azizbek. Azizbek yine ikide saval var. Tinglaysiz ve cevap verasiz. Merhamet Maftalxon.
0: Hoş. Birinci savolim. Dev babuni sevib qolib. Ammo unga yetisholmagan raqqosaning ismi nima edi?
1: Filmdagi ismi?
0: Dev Babu, bu Shohrukh Khon, Aishwarya Rai esa Paru, Parvati va u yerda yana bitta bosh qahramon ayol bor. O'yinlarda o'ynaganmiz. O'sha filmda raqsga tushgandagi kiyimlarni, libosini, og'irliklari haqida gaplashganmiz. O'sha aktrisaning filmdagi nomi bu Ch'dan boshlanadi, Ch.
3: Ch'danmi?
1: 5 ta harfdan iboratmi? Deymasmi?
0: Yo'q. Oy bilan bog'liq ism. Oy, oy.
1: Choymi?
0: Oy.
1: Çaydan boşunada ay bilen bağlıqız. Çay bilen de.
0: Yok, ay. Hinçede çand. Çand. Labi?
3: Madhuri masa.
0: Madhuri dikşit. Lekin filmdeki namı? Çand. Çand.
1: Hoş. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş.
0: O'zim aytayman.
1: Xayrlashishga majburmiz. Ayting.
0: Chandramukhi.
1: Aynen, juda ham bir oson ism ekan.
0: Hecham. Ko'p aytadi-yu, yonida aytadi-yu, Chandramukhi.
1: Yozishyapti, to'g'ri. Ko'pchilik bilar ekan.
0: Ko'pchilik biladi.
1: Faqatgina har xil yozishyapti. Chandramiti, Chandramukhi.
0: Chandramukhi.
1: Chandramutxi. Har xil variant yozishyapti. Umuman olganda ham biz Devdas filmidan soundtrackni o'ynadik, lekin hali javob topilmadi. Shunday ekan, biz qo'shqa navbatni beramiz, birozdan so'ng qaytamiz va boshqa soundtrackni e'tiboringizga havola etamiz. Bizdan uzoqlashmang. FMchilar Hit Soundtrack loyihasi davom etadi.
4: 98.

Tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak, seni sog'ingan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak, tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak, seni sog'ingan bo'lsa kerak.

0: seni sog'ingan bo'lsa kerak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak bu yurak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Doktor 98 FM, Hit FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Drive Show Duşanbadan cuma gece saat 7'de Azamat ve Kunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Poytaxt şiddeti Hit FM.

seni qattiq sog'inaman seni har tun qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki oltmishda kelajakda xoh o'tmishda qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan sen bilan sohillarga qochib ketsin telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasizdan kechqim keladi-yu lekin bu hammasi sen uchun-ku hozir yo'l ketidan keladi-yu lekin birga eplashimiz mumkin bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tun-kun u meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi